Labasum so lebe yinden damje udengoro.
Omo anaya anaya anjabe mahasya ambekam bahanaya omo sawa atasidaye daja bunu indi bu da jalan çadan sunnam da bedan joba da lava sunu lebe indi adam koca omo omo anaya anaya anjabe mahasya ambekam bahanaya omo anaya anjabe mahasya ambekam bahanaya omo sawa atasidaye daja bunu indi bu da jalan çadan sunnam da bedan joba da lava sunu lebe indi adam koca omo omo anaya anjabe mahasya ambekam bahanaya On benden bin zayi etaca bunluyunca bu da cebanın cesedan sunnam da beden cebada la basım söyle beyinden tamce bu den guru Oma anaya anaya anaya anaya anaya maşiyan begam Bahanaya oma anaya anaya anaya anaya anaya maşiyan begam Bahanaya on benden bin zayi etaca bunluyunca bu da cebanın cesedan sunnam da La basım söyle beyinden damca Kocan guru omu Omu anayı anayı anayı anayı anayı anayı anayı anayı anayı anayı anayı anayı anayı anayı anayı anayı anayı anayı anayı anayı anayı anayı anayı anayı anayı anayı anayı anayı anayı anayı anayı anayı anayı anayı anayı anayı anayı anayı anayı anayı anayı anayı anayı anayı anayı anayı anayı anayı anayı anayı anayı anayı anayı anayı anayı anayı anayı anayı anayı anayı anayı anayı anayı anayı anayı anayı anayı anayı anayı anayı anayı anayı anayı anayı anayı anayı anayı anayı anayı anayı anayı anayı anayı anayı anayı anayı anayı anayı anayı anayı anayı anayı anayı anayı anayı anayı anayı anayı anayı anayı anayı anayı anayı anayı anayı anayı anayı anayı anayı anayı anayı anayı anayı anayı anayı anayı anayı anayı anayı anayı anayı anayı anayı anayı anayı anayı anayı

Maziyan peygamber bahanlar. On ben daha gemari. Daha cevabın oyuncu. Buna cevabın cesi. Daha sonra da peden cevap. La basın dolu beyinden tamdik. Kudem kuru. Om anaya anaya andep andep andep. Maziyan peygamber bahanaya. Om anaya anaya andep andep andep. Maziyan peygamber bahanlar. Mahalaya on ben daha gemari. Daha cevabın oyuncu. Buna cevabın cesi. Tedan sunum da perdan çoba da la basın zor lebe yüzeyden. Bodem gora ama. Ama anaya anaya andı andı ve maşı ya hambegam. Bahanaya ama anaya anaya andı ve andı ve andı ve maşı ya hambegam. Bahanaya ama anaya anaya andı ve andı ve andı ve maşı ya hambegam. Bahanaya taca bülü ince kodan cebanın. Sedan sunum da pedan cobada. Labasın söyle beyin. Bodem gora.